Salaam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam alaykoum. Ay ci ñu koy gërëm bu baax baax bu del soade ñoko jëjëf sonu nday jaan ñu koy jaar baax mi ngi fofu ci Daru Karim. Di nuyu bu baax baax sonu adama jaan diko ñaan suñu kaddu fekk ko ci jaam mbokk ñi deglu ci garage Daru Mokhta ak liko wër. Jëjëf sonu maam Boussou Diagne ak mbokk yi nga xam na ngi nuyu bayyi xel di nuyu sonu Fatty Sarr. Fofu la ci kassor way sonu Fatty Sarr yaay dongay mom itam no ngi koy ñaanal kenn dal du jaam ak salaam. Ay 88 628 1337 nu jokko ba tay.